0: Itiyunyo or radio. Iyum yikere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: kwa. Itiyunyo or radio.